Gula bahçemin hır hecare, Birin adilemin hır hedare, Dikim gazi u hevare, Kavalatemin ka Kurdistan, Kavalatemin Kurdistan.